Alo, mama, datoru direkt. Aman dinin o birader sahip ol da. O şimdi fazla televizyon ne zara? Aha, şimdi boyam ama.